Awi itam peji dahin daha alang na jaga. Nunak tu itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daha alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bungat daha.